Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfe çıkıyoruz. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım. Ve lead ustası Schubert'in Andey Mont adlı çok sevilen lead'ine kulak verelim.

Franz Schubert'in An den Mond, Ay'a adlı Lied'inin düzenlemesini kemancı Peter Thomas, oğlu piyanist Fred Thomas'ın Do adını verdikleri albümlerinden dinledik. Kraliyet Müzik Akademisi'nde eğitim gören piyanist, çok yönlü enstrümantist, besteci, yapımcı ve aranjör olan Fred Thomas'ı doğaçlama gelenekleri, erken dönem müziği, klasik müzik ve caz arasında akıcı bir şekilde geçiş yaptığı çalışmalarından tanıyoruz. Johann Sebastian Bach'ın eserlerine getirdiği ufuk açıcı yorumlarıyla ünlü olan sanatçı 2015 yılında babası Peter'ın 70. yaşını kutlamak için Duo albümünü onunla birlikte yayınlamış. İki ünlü müzikçi albümde yer alan eserleri sadece yan yana getirmekte kalmamış, kendi müzikal yaşantılarıyla albümde yer alan besteciler arasında bağlantılar da kurmuş.

Mendelssohn'un bir numaralı re minör piyanolu triosunun Andante con moto tranquillo bölümünü Thomas Doe ve onlara katılan cellist Eduardo Vassallo'dan dinledik. Felix Mendelssohn'un re minör üçlüsü kalbimde nostaljik bir yere sahip, bir şekilde kanımın ve dokularımın bir parçası gibi diyor Fred Thomas. Küçükken babamın kemanından yükselen melodiler eşliğinde sayısız sabah nazikçe uyandırıldım ve bu melodiler yarı uykulu zihnimi yıllarca işgal etti. Anılarımda hala güçlü ama uykulu bir iz bırakmış durumda. Babam çocukluğundan beri Schumann'ın şarkılarını da çok severek dinlemiş ve bu şarkılardan çok etkilendiğini her zaman bana söyler.

Schumann'ın In Der Frame'de, Evden Uzakta adlı şarkısını Peter ve Fred Thomas'ın yorumundan dinledik. Schubert ve Beethoven, babam Peter'ın 70 yılı aşkın meslek hayatında temel beslenme kaynakları olmuştur. Emekli olduktan sonra orkestralarda çalmayı özlediği şeyin ne olduğunu ona sorduğumda hemen hiçbir şey diye yanıtladı. Ardından mahcup bir şekilde Mahler hariç diye ekledi. Ich bin der Welt abhanden gekommen, dünyadan koptum şarkısı hakkında ne söyleyeceğimden emin değilim dedi. Çok büyük ve çok derin bir müzikal anlayışı var. Babamın dediği gibi Mahler çok büyük ve derindi ve anıtsal eserlerle ilgileniyordu. Eğer dinleyicilerinizi sıkıyorsanız daha hızlı değil daha yavaş gidin diye bir tavsiyesi vardır Mahler'in. Bu tavsiyeyi Duo albümünü yaparken biz de uyguladık.

Mahler'in en güzel ve dokunaklı şarkılarından Ich bin der Welt abhanden gekommen, Dünyadan Koptum adlı şarkısını Peter Thomas ve Fred Thomas'tan dinledik. İki çalgının birlikte şarkı söylemesinin ne anlama geldiğinin bir özeti gibi olan Doğu albümünün en sevdiğim eseri en sonda yer alıyor diyor Fred Thomas. Bu da Bach'ın eseri. Birçok insan için Bach'ın müziği evreni ifade eder ama önemli olan albümde yer alan tüm bestecilerin aynı şeyi hissetmiş gibi görünmesi. Mendelssohn, Bach dünyanın en büyük müziği. Schumann, Bach'ı incelemek hepimizin aptal olduğuna delalet ediyor. Schubert ise Bach her şeyi eksiksiz yaptı. Mahler, Bach'ta müziğin hayati hücreleri dünyanın Tanrı'da olduğu gibi birleşmiştir demiş. Hepsi Bach'a hayran. Peki bu bestecileri birbirine bağlayan ortak nokta nedir? Bizim açımızdan nesilden nesile aktarılan müzik sevgisinin sürekliliği, müziğin ruhu kelimelerden daha iyi binlerce şeyle doldurduğuna Mendelssohn inanıyordu ve sanırım buna babam da inanıyor.

Peter Thomas, oğlu Fred Thomas'la birlikte kaydettiği Dua albümünden Bach'ın Nun Lob Mein Seel den Herrn, Ey Ruhum Rabbe Övgüler Sun adlı koralini seslendirdi.

Hannover Brahem'in After Last Sky albümünden Remembering Hind adlı parçayı dinledik. Gazze Savaşı'nın genç bir kurbanı için yaz müziği olan parçayı cellist Anya Lechner, piyanist Django Bates eşliğinde seslendirdi. Tunuslu ut ustası besteci Brahem, Gazze Savaşı'nın devam eden dehşetine tanık olurken, Mahmut Derviş'in Son Gökyüzünden Sonra Kuşlar Nereye Uçmalı diye soran dizesinden etkilenmiş ve After the Last Sky adlı bu dokunaklı albümünü çıkarmış. Sanatçının 60. doğum günü için yayınladığı albümde farklı kültürlerden ilham alan zarif oda müziği parçaları yer alıyor. Albümde Tunuslu ut ustasına ayrılmaz müzik partnerleri basçı Dave Holland ve piyanist Django Bates eşlik ediyor. Alman cellist Anya Lechner ise Hannover'ın grup müziğine ilk kez dahil ettiği bir cellist olma özelliğini taşıyor. Anya Lechner, Brahem'in bestelerine uzun zamandır aşina ve bunları kendi resitallerinde de seslendiriyor.

Ud ustası Brahim'in ud, cello, piyano ve kontrbas için etkileyici parçalardan oluşan After the Last Sky albümünden cellist Anya Lechner'le birlikte In the Shade of Your Eyes adlı parçasını seslendirdi. Albümün özellikle 2023'te Gazze'de yaşananlar sırasında şekillendiğini söyleyen Brahim, After the Last Sky albümü hiçbir mesaj içermiyor çünkü buna ihtiyacı yok. Müziğimi protesto değil, duygulara alan açmak olarak tarif ediyorum. Filistinli şair Mahmut Derviş'in ünlü şiirinden aldığım bir dizeye dayanan After the Last Sky albümü ve bu albümle aynı adı taşıyan bir parçada besteledim. Şimdi bu parçayı, After the Last Sky adlı parçayı Anour Brehem, Anya Lechner, Django Bates ve Dave Holland'dan dinleyelim.

Ud ustası Anouar Brahim'in After the Last Sky albümünden son olarak albümle aynı adı taşıyan parçayı Anouar Brahim, Anya Lechner, Django Bass ve Dave Holland'ın yorumundan dinledik. Hank Van Twillert, bariton saksafonunu damarlara işleyen ve ruha dokunan bir şekilde çalan çok yönlü bir saksafoncu. Amsterdam'daki Swening Konservatuarı'nda Ed Bogart'la eğitim görmüş, üstün başarıyla solist diplomasını almış. 1979'da ünlü Amsterdam saksafon dörtlüsünü kuran ve bu dörtlüyle birçok başarılı albüme imza atan Twillert, 2001 yılında Johann Sebastian Bach'ın ünlü cello suitlerini bariton saksafonuyla kaydedince müzik kariyerini hızlandırmış ve ünü hızla yayılmaya başlamış.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillert, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı cello süitinden birinci bölüm prelüdü kendi düzenlemesinden seslendirdi. Saksafoncu Twillert, Grammy ödüllü Portekizli şarkıcı Carlos do Carmo ile birlikte 2002 yılında Portekiz Fado müziği içeren Saudades adlı bir CD kaydetti. Saudades, Hollandaca'da özlem gibi bir anlama geliyor diyor ünlü saksafoncu ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Benim için bu albüm Portekiz'i keşfetmemin bir sonucu. Zengin kültürü ve sonsuz olanaklarıyla güçlü ve yoğun insan ilişkilerine sahip ve her şeyden önemlisi özel bir duyguya sahip bir ülke. Fado. Fado ise açıklanması imkansız güzel bir duygu.

Ai, Lisboa, como eu quero, é por ti que eu desespero.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillerton, Fado Saudades adlı albümünden Fado do Campo Grande ve Saudades adlı fadoları dinledik. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor. Bugün programımıza ilham veren Schubert'in Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andreas Hefliger'in yorumundan dinliyoruz.

Schubert'in Andiamont, Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andres Hefliger'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Programa müziğinde Mendelssohn ve Schumann'ın seçkin stilini, eserlerinde ise hem çok ilgilendiği hem de çok önemsediği halk müziği etkilerini gözlemlediğimiz Edvard Grieg ile başlıyoruz. Romantik dönem bestecisi Grieg, Norveç halk müziğinden esinlenerek yarattığı eserleri dünya klasikleri arasında hak ettiği yeri bulmuş bir bestecidir. Dinleyeceğimiz eser en ünlü bestelerinden biri olan La Minör Opus 16 Piyano Konçertosu. İnceliklidir onun müziği, sanki müzikleri resmeder gibidir, ülkesine dair her şeyi anlatır müziğinde. Onu dinlerken önünüzdeki tüm duvarların kalktığını hissedersiniz. Onu dinleyip peşine takılıp anlattığı yörelere gitmek uçsuz bucaksız bir serüvendir, ben öyle hissederim. Romantik besteci diyoruz da benim için o aynı zamanda ressam ama notalarla resmeden bir ressam. İnsanları, manzaraları, Norveç'in hallerini resmetmiş ezgilerinde. Konçerto 1868 yılında yazılmış tek konçerto. Rahmaninov'un en sevdiği konçertolardan biri olmasına rağmen hiç kaydını yapmamış bu konçertonun. Lirik havası en etkileyici yanı olan bu güzel eseri Arthur Rubinstein, Erich Langsdorff yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor. Dinliyoruz.

geliyoruz müziğiyle dinleyenlerde neredeyse bir duygu patlamasına sebep olabilen Camille Saint-Saëns'a. Kendine özgü tınısı, gücü, akıcılığı, duygusu, tatlı hüznü, gizemi ve yansıması ile nefis bir müzik onun müziği. Saint-Saëns tüm yaşadıklarına karşın hayata tutunabilmiş, sanatın başka dallarında ve bilimde de söz sahibi bir kişilik. İki oğlunun ölümünden eşini sorumlu tuttuğu için evini terk etmiş. Ancak Katolik olduğu için boşanmamış bir müzisyen. Hayata bakışı karamsar değil. Duygu ve incelik var. Ancak karamsarlık yok müziğinde. Yaşamın içinde yaşanan olumsuzlukların, yaşamı kıvamında yaşamaya engel olmadığını bana öğretenlerdendir. Çok saygı duyarım ben Saint-Saëns'a. Eserimiz pek bildiğinizi düşünmediğim bir eser. Opus 132 mi minör tonda, Peri ve Şair adında orkestra eşliğinde keman ve violonsel için bestelenmiş bir konsertan. 1909'da Mısır Lüksor'da olduğu dönem yazılmış. Seslendirenler ise iki değerli duygu insanı. Besteciyi değerlendirmeleri, anlatımları ve yansımalarıyla her seslendirdikleri eserin anlamını ve değerini kuvvetlendiren Joshua Bell ve Steven Isalis. Duru bir anlatımla kulağınızı fısıldar gibi anlatıyorlar bestecinin iç dünyasını. Çok güzel. Bell ve Isalis ise Christoph Eschenbach yönetiminde Norddeutsche Rundfunk Hamburg Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

0: Korsan Klasik.
1: Claude Debussy, Frédéric Chopin'den bu yana yaşamı piyano ile keşfedip yansıtan bestecilerden biridir. Ernst Giraud'un kompozisyon derslerine devam etmesi ona 1884'te Roma ödülünü kazandırmış ve Roma'da 3 yıl eğitim görmüş. Aslında kabul edilmemiş konservatuvara filan Debussy, öyle bir sürü olayı var. Ama sonunda 1884'te Roma ödülünü kazanınca tamamen öne açılmış. Debussy en önemli eserlerini piyano için bestelemiş. Piyano çalma tekniklerinde devrim yaratmıştır. Ancak ben size ondan bir piyano eseri çalmayacağım. Birazdan dinleyeceğimiz eserin adı Kutsanmış Matmazel. Konusu ise sevdiği kişi halen dünyada olduğu için cennetin keyfini çıkaramayan bir genç kadını anlatıyor. Dante Gabriel Rossetti'nin bir metnine dayanarak 1887-1888'de Claude Debussy tarafından bestelenmiş. İki bölümden oluşan soprano, kontralto, kadınlar korosu ve orkestra için bir kantattır. İlk çalınışı 1893'te Paris'te yapılmış. Bestelerinde sembollere önem veren Debussy, müziğinde düşle gerçek arasında gidip gelerek bana yaşamı anlatan bestecilerdendir. Soprano Frederica von Stade ve kontralto Suzanne Metzler, Seiji Ozawa yönetiminde The Tanglewood Festival Korosu ve Boston Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyorlar. Dinliyoruz.

Birazdan Wolfgang Amadeus Mozart'a kulak vereceğiz. Enstrümanlar arası melodi dağıtımındaki adaleti, enstrümanların birbirleriyle sohbetlerindeki karşılıklı sergiledikleri saygıyı, ezgilerin birbirleri içinden geçerek hiç bozulmadan ve özünden kaybetmeden bir arada bütünü nasıl oluşturduklarını yıllardır birlikte gözlemledik. Tekten bütüne nasıl ulaştığına ve bunu ne denli mükemmel yaptığına, zarifliğine, inceliğine, huzuru, neşeyi, ironiyi, kızgınlığı, kabalığı, hatta küstahlığı nasıl bir arada harmanlayarak yaşamı önümüze koyuverdiğine de tanık olduk. Mozart'ın müzik anlayışı ile sadeliğin yaşamdaki zenginliğin en önemli püf noktası olduğunu hissetmeyi öğrendik. İfadede netliğin tüm kapıları açacağını gördük. Bestecinin tüm eserlerinde bu vurgulamaları yaparken Mozart'ın müzikle aramızdaki en dolaysız elçi olduğunu fark ettirmeyi amaçladım. Mozart'ın içindeki derin yaşam sevgisi ve insanlığa duyduğu saygıyı anlattığı eserleri aracılığıyla içimizdeki hazineyi bulmamıza aracı olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli bir divertimento getirdim size. Köhen sayısı 136. Bu divertimentoda Mozart müziğiyle kavrasın sizi, sarıp sarmalasın, bağrına bassın ki kendinizi iyi hissedin istedim. Robert Haydn, Clark Consort of London topluluğunu yönetiyor. Dinliyoruz.

Geliyoruz bestelediği kabare şarkıları ile neredeyse hepimizin etkilendiği ve sevdiği bir besteci olan Kurt Weill'e. 1900-1950 yılları arasında yaşamış bir Alman besteci Bertolt Brecht ile birlikte yaptıkları radikal düşünceli politik çalışmalar dinleyicilerin beynine kazınmıştır. Salt kabare değil, çeşitliliği ve zenginliği olan besteler de yapmış. Yaşamında 1930'lara kadar Almanya'da kalmış, 1933'te Nazi rejiminden kaçarak önce Paris'e, oradan Londra'ya ve son olarak da Amerika'ya gitmiş, Amerikan vatandaşı olarak yaşamış. Bugün size dinleteceğim eser bir senfonik süit, Lady in Dark adlı iki perdelik Broadway müzikalinden oluşturulmuş, Amerika yıllarında bestelenmiş bir güzellik. Kurt Weill ve Lady in Dark'ı dinlerken 1900'ların ilk dönemleri onun müziğiyle hayat buluyor. Programın içinde dinlediğimiz Grieg ve Mozart döneminden ne kadar uzaklaştığımızı, müziğin sosyal hayata paralel olarak nasıl bir gelişim ve değişim gösterdiğinin kanıtı bu eserler. Marin Alsop, Bournemouth Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz.

İstedim ki program su gibi akan arp melodileriyle bitsin. Arpist Susan Drake, enstrümanında uzman bir müzisyen. İlk iki eserimiz Fransa doğumlu Belçikalı arpist, besteci ve pedagog Alphonse Hasselmans'tan geliyor. Opus 44 La Source ve Opus 52 Prelude. Onu Rusya'nın zarif bestecisi Glinka'nın, Mozart'ın bir teması üzerine çeşitlemeleri takip edecek. Dinliyoruz.

0: Bursa'nın Klasik'te Notaların Dili programında Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com ve Facebook Notalarla Sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Borusan Klasik. Divertimento.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano. Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi. Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım: Kalan Müzik. Kayıt: Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix: Can Karadoğan. Fotoğraf: İlker Berkman. Yayın formatı: dijital albüm. 65 dakika 24 saniye. Yayın tarihi: 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğu Duyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcus Queira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesi ile Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickers'ın da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Fenix kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Fenix, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Beslediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Statser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

0: Ben Füsun Özgüç, saat 16'ya dek birlikteyiz.
1: Su başında durmuşuz, Çınar'la ben. Suda suretimiz çıkıyor, Çınar'la benim. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'la bana. Su başında durmuşuz, Çınar'la ben, bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor, Çınar'la benim, bir de kedinin. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'a, bana, bir de kediye. Su başında durmuşuz, Çınar, ben, kedi, bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor, Çınar'ın, benim, kedinin, bir de güneşin. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'a, bana, kediye, bir de güneşe. Su başında durmuşuz, Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor, Çınar'ın, benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'a, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim, kaybolacak suda suretim. Sonra Çınar gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek, güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Su serin, Çınar ulu. Ben şiir yazıyorum, kedi uyukluyor, güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınar'a, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze.

0: Likya dede. Likya dede. Ben geldim.
1: Küçük hanım, bir şey mi istediniz benden?
0: Uykum yok Likya dede. Bana hikaye anlatır mısın? Ama bu sefer bilmediğim bir hikaye olsun.
1: Bilmediğim bir hikaye.
0: Devler ve cüceler olmasın. Prenses ve krallar da. Sonra cadıları da istemiyorum. Tavşanlı masaldan da sıkıldım. Senin bildiğin, benim bilmediğim bir hikaye anlat.
1: Bir kadın ve bir adama ait, başı ve sonu belli olmayan bir hikaye anlatabilirim. İster misiniz küçük hanım?
0: İsterim. Ama neden hikayenin başı yok?
1: Bilmiyorum da ondan.
0: Neden bilmiyorsun? Unuttun mu yoksa?
1: Çünkü bu hikaye başlarken ben yoktum.
0: Peki hikayenin sonu neden yok?
1: Hikayenin sonunda da ben olmayacağım.
0: Üzülme, hikayenin sonunu belki de ben bulurum.
1: Tamam, o zaman başlıyorum. Ancak bir şartım var.
0: Nedir o?
1: Bu hikayenin hem bir sürü hem de tek bir adı var. Hikayenin sonunda adını da sen bulmalısın.
0: Bu hikaye bir bilmece gibi. Bilmeceleri bilirsem hikayenin adını da bulabilirim. Ne güzel. Hadi başla Likya dede.
2: O zaman gel otur yanıma. Bir benden bak içeri, geçeni gör. Bir kendinden bak dışarı, geleni gör. Bu yüce yapı içinde bir neredesin onu gör. Bir varmış, bir yok imiş. Aslında var bildiğin bile bir zamanlar yok imiş. Her şeyden, herkesten önce ismin kimse bilmez, cismin kimse anmaz bir kadın var imiş.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

make a firm inboard cutoff. You are go for stage.

Stand by for mode one. Stand by for mode two.

0: Borsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borsan Klasik'te Notaların Dili programında birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta ilk bestecimiz Mahler. Ağır, takıntılı, hüzünlü, derinlerde coşkulu, öte alemi anlatan, özlem dolu müziğiyle bir kesimin sevdiği besteci. Zaten Mahler'i seven seviyor, sevmeyen hiç değinmiyor. Arası yok. Eserimiz Toprağın Şarkısı adlı şiir dizininden Veda adındaki son bölüm. Hans Bethge'nin Uzak Doğu sanatına ilgisi nedeniyle Çinli şairlerin daha önce İngilizce ve Fransızca yayınlanan şiirlerinden yaptığı derlemeden seçilen şiirler bunlar. Senfonik bir yapısı var. 6 şarkıdan oluşuyor. Son şarkı Veda ise kendi içinde 2 şiirden oluşmuş. Dağların ardında güneşin batışı, gecenin soğukluğu anlatılmış. Ay mavi gökte yüzen gümüş bir kayığa benzetilmiş. Karanlıkta su şırıltısını obuğa betimlemiş, yorgun insanların eve dönüşü, mutsuzlukları, yitirdikleri gençliklerine duydukları özlem anlatılmış. Çamların altında bir dostunu bekleyen, ona serzenişte bulunan ve ona veda etmek isteyen bir insan da var. Ona mutluluk verilmediğini düşünen bu kişi dağlara huzur aramaya gideceğini söylüyor ve ölümü bekliyor. Diyor ki, sevgili dünya, her tarafta baharla birlikte açıyor, yeniden yeşilleniyorsun ve her yerde sonsuz mavi ışık, sonsuza dek. Bu eserin oda müziği uygulamasını Arnold Schönberg yapmış. Soprano olarak biz Christa Ludwig yorumuna dinliyoruz. Ona Otto Klemperer yönetiminde Filarmonia, Orkestra ve Korosu eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Çaykovski, Rus romantizminin en büyük bestecilerinden biri. Daha ilk notadan itibaren kendi ruh yatkınlığını, duyarlılığını, tınısını, müziğinin görselliğini, karamsarlığı, coşkuyu, ihtişamı, acı ve hüzünle harmanladığı romantizmiyle yürekleri kavrayan besteci. Çaykovski, besteciliği çok tartışılan kişilerden biri olmakla birlikte zamanımıza kalıcı ve çok boyutlu eserler bırakmış bir büyük usta. Bıraktığı romantizmin doruğundaki eserlerle her zaman sevilecek ve anılacaktır. Çaykovski'nin içe dönük bir romantizmi var ve ben bundan hep etkilenmişimdir. Bunu da çok sık söylerim size. O beni hep gerçek yaşamdan uzaklaştırıp başka dünyalara götürmüştür. Ama sonunda hep fark ettiğim gerçek ise aslında hayal olmadığı, bunların bizim yarattığımız kurgular ve görüntüler olduğudur. Nisan ayı geldiğinde hava bir oynaklaşır. Lodos ardına Poyraz'ı çekerek İstanbul'u bir güzel silkeler. Nisan ayı şehrin fırtınalara teslim olduğu aydır. O nedenle Çaykovski'nin az çalınan bir eserini paylaşayım istedim. Tempest, yani fırtına. Shakespeare'in bir eseri üzerine yazılmış senfonik fantezi. Dinlerken bırakın kendinize eserin haşmetine. O zaman insan daha iyi anlıyor. Fırtınalardan çekinmesine, kaçınmasına rağmen nasıl da cazibesinin etkisinde kalabildiğine, fırtınanın insanı nasıl da içine çekebildiğine, kişinin nasıl kendini ona teslim edebildiğine, karşı koymadığına ve tepki vermediğine. Bu çok özel bir duygu. Mikhail Pletnev yönetiminde Rus Milli Orkestrası'nda dinliyoruz.

0: Korsan Klasik.
1: Sıradaki bestecimiz hünyalı, gizemli, farklı yansıyan, su gibi akan müziğiyle Debussy. Chopin gibi yaşamı piyano ile çözmüş ve yansıtmış bir müzisyen. Dolayısıyla Debussy en önemli eserlerini piyano için bestelemiş, piyano çalma tekniklerinde devrim yaratmıştır. Debussy adlı yaşadığı dönemde empresyonizm ile özdeşleşmiş. Debussy'nin kendine özgü, su gibi akıcı, değişik kurguları olan bir müziği var. Bu sayede dinleyiciye ne anlatmak istediğini çok güzel hayal ettirebilir. Dört parçadan oluşan Bergamask Suite'ini dinleyeceğiz bugün birlikte. Alexis Weissenberg seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Sırada Franz Berwald var. Stockholm doğumlu bir İsveçli müzisyen. 1796-1868 yılları arasında yaşamış bir romantik. Yaşadığı süre içinde değeri bilinmemiş bir müzisyen ortopedi cerrahı. Zamanında gene değerlendirilmemiş senfoni, opera, oda müziğini kapsayan türde güzel eserleri var. Ülkesinde değil ama Almanya ve Avusturya'da biraz tanınabilmiş. Salzburg Mozarteum 1847 yılında onu onur üyesi yapmış. Biz bugün onun 4. senfonisini dinleyeceğiz. Adı Naif Senfoni. İçinden neşe ve hayat fışkıran bir eserdir. İkinci nefis duygu yüklü bir adagio bölümünün dışında, ki sadece bu bölüm için her şeye değer, tüm bölümlerin betimlemesi neşeli ve şakacı. Bu güzel, güçlü ve karakterli eseri Herbert Blomstedt yönetiminde San Francisco Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

20. yüzyıl bestecilerinin gerçekçi yaklaşımlarının müziğe yansıdığını söylemiştim bir programınızda. Şimdi dinleyeceğimiz besteci işte böyle biri. Adı Jacques Ibert. 1890-1962 yılları arasında yaşamış, müziğiyle bize Fransa ve Fransızları anlatmış bir değerli besteci. Dinleyicimiz eser metrosundan tutun da sokakları, pavyonları, restoranları, buharlı gemisi, hatta camisini bile duyacağınız gündelik yaşamıyla Paris şehrini bize anlatan bir senfonik süit. Dinlediğinizde gerçekçiden ne kastettiğimi çok iyi anlayacaksınız. Müziğinde varyete, tiyatro, caz unsurlarını bir arada kullanarak bize bu efsane şehri anlatmış. Şef Yuri Temirkanov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Büyük savaşları yaşamış besteciler gemilere, uçaklara, makinelere ilgi duymuşlar ve onların kinetik enerjisini çekici bulup müziklerinde yansıtmışlar. İber de bunlardan biri. Aslında alışık olduğumuz güncel yaşam gürültülerini müziğe dönüştürüp bizim şehri hissetmemizi sağlaması gerçekten de çok etkileyici. O nedenle 20 ve 21. yüzyılın müzikte bize neler anlattığını farklı bir göze değerlendirmeliyiz. 18. yüzyıl mantığı ile 21. yüzyıl müziğini çözmek ve sevmek mümkün değil. O zaman 17 ve 18. yüzyıllardaki melodi güzelliğini o dönemlere bağlayarak dinleyip sevmeli. 20-21. yüzyıl müziğinde ise sosyal yaşamın tüm gereklerinin ve şartlarının bize yansıtılmasını doğal karşılamalıyız. Çok sevmeniz gerekmiyor, ancak anlamanız bu müziği kabul etmenize ve dinlerken farklı değerlendirmenize neden olabilir. Son parçamızı Baba Strauss'tan seçtim. Venedik Karnavalı ile ilgili Opus 126 sayılı bir fantezi bu. Çok keyifli, sizi gülümsetecek bir eser. Franz Welser-Möst 2013 yılı yılbaşı konserinde Viyana Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik'te Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka programda tekrar buluşana dek sevgili müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Serhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca ayın yorumcusu

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı, ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.